Yığlata, yığlata, ne gam sende de bahara beni yığlamay. Dinlegin sözleyman ciddiden ciddiyrar. Likör, likör, bana ne gam. 咱休困一下吼，较加广告了，咱再来甲听众朋友讲哦，咱的劳保基金哦，哦，投资股市赚大钱呐、啊，明年大家都有钱分了。